0: Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda.
1: Radyo General.
0: Apansız 98.7. Penceremde gülümsüyor güneş. Ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangın parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayacak.

Ben aslında gittiğim her yere seni beraberimde götürdüm. Kimi zaman yüreğimde, kimi zaman düşlerimde taşıdım. Ve kimi zaman gözyaşlarım ile yokluğunu yıkadım. Aslında beni en çok yoran ve en çok içimi acıtan uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil acıları oldum. Uzaklarda oluşun değil, sensizliğin evcil

kaptan pilotunuz konuşuyor. Değerli yolcumuzun kalbini tekrardan kazanabilmek için hazırladığımız bu yolculuğa hoş geldiniz. Yolculuğumuz yaklaşık bir gün sürecektir. Umarım beni affedebilirsin.

şeyler bize yaşatır. Her sene rotamız yeni aşkadır. Hayat güzel devam ediyor. Bodrum'un akşamları bir başkadır.

böyle kolay silmek var mı? Yar yolda koydun beni, böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın umurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedi.

0: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde.
1: Radyo General 98.7

Yokluğunu hangi şair anlatabilir ki? Sensiz uyandım bu şehrin yağmurlu sabahında. İçimi hangi şiir doldurabilir? Yağmur damlaları dokunurken tenime, ben yokluğunun hüsnündeyim. Usulca gizlenmiş umutlar var gözlerimde. Bakışlarım uzandığım koltukta kalmış. Söylesene, hangi şiir doldurabilir bu boşluğu? Hangi şiir anlatabilir bu yorgunluğu? Ve hangi gözyaşı dindirebilir sensiz bu şehrin ıstırabını? İçine düştüm bu yokluğu.

Gitmek mi gitmektir, kalmak mı artık bilmiyorum. Yerini yadırgayan eşyalar gibiydim ya beni. Ve inançlı gitmenin bir şeyi değiştirmediğini. Bilemem, belki bu yüzden. Ben sana yanlış bir yerden edilmiş bir büyük yemin gibiydim. Beni hep aynı yerimden yaralayan.

sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kallı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde kılıç attıklarının atlarını bağlanama astım da geldim. Parçaladı körpe bedenim bombalar. Saldım çoraklaşmış topraklarımı köklerimi. Ben Uğur, ben Ceylan, ben Şerzan, ben Aydın oldum da geldim. İşte buradayız. Biz yıkılmayız. Biz yıkılmayız.

0: alemlerde, evrenlerde seni buldum. Boyutların ötesine girenlerde seni buldum. Seni buldum yarenlerde, zulme göğüs gerenlerde, 40 makama, 4 kapıdan girenlerde seni buldum.
1: Radyo General seni 98.7 Alemlerin
0: Efendisi Allah'ın sevgili kulu, sonsuz

0: kimsesizlerin kimsesi. Ey merhamet peygamberi. Dünyamız karanlık değil, kutlu doğumundan beri.
1: Radyo General 98.7.
0: Sensin Allah sevgisinin.

0: Anlatmak istediğim çok şey var. Aklımı bir türlü kandıramam. Sözler
1: Radyo General 98.7 kadar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç, nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

yine radyoda ince bir saz. Belli ki Aydın'ın şarkısı. Hüzünlendiriyor bazen böyle kötü kötü. Kızıyorum kendime. Neden düştün acaba bu derdin içine? Kendimi yargılıyorum da hiçbir suçum yok. Sadece sevmek, sadece seni özlemek, sadece senin aşkınla hesap vermek. Ne olursun sevdiğim, kimseleri güldürmeden, ölümüze sevindirmeden, sensiz bir günümü geçirmeden, ayrılık hasretini bir daha göstermeden, gel sevdiğim ne olursun, yürek yaram, gel, ölüm gelmeden gel.

0: söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum, olmadı.
1: Söz verdim kendime.
2: Radyo General.

dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları, ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye, meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: söyle bana canım doktor, söyle bana canım doktor.
1: Radyo General 98.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
5: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
5: Kahveci Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sonbaharda dökülen her yaprak, her biri ömrümden bir şey götürüyor. Sen gidip gelmedin
1: Radyo
0: ya
1: Radyo General 98.7.
0: Galiba ömrümün sonu geliyor. Hiç kimse anlamadı bu hıçkırıkların anlamını. Hiç kimse anlamadı gülüm, senin için ağladığımı. Hiç kimse anlamadı. Ölümmüş, o da neymiş? Sen gel bendeki sensizliği gör gülüm. Ölümden ne bedelmiş? Sen gel bendeki sensizliği gör.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: dertli. Piştireceğim bana rakıyı. Açtıracağım ağzımı. Ben de senin ağzına sürerim paprikayı. Aman aman bir ecalim var.
1: Söyleme güllü erkeme.
0: Rastlık çektim kaşıma. Oturduk göbek taşına. Kim çekemezse kirpiyle bizi sabaha karşı buyursun.

0: Kadınım, kadınım işte.
1: Mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz, kimi üzgün, kimi gün neşeyle dolduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun? O güzel günler için bilmem yanıyor musun?

0: musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun? Bilmem yanıyor musun?
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla modern

0: Eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-00.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sensin. Ey sevdiğim, neredeydin? Hoş geldin.
1: Radyo General 98.7. Hoş geldin.

0: En çaresiz anın laf ezdekeni yazmışlar. Gıyabımla tevkife hüsnü niyet bozmuşlar. İnfaz için bin türlü ifadeler düzmüşler. Müebbete son ceza eklese ne çıkar ki? Müebbete
1: Radyo General 98.7
0: ne çıkar ki?
2: Elime kalemi aldım. Ana sana

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres: Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma

0: Alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınız. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ayrılık saati yaklaştı.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.

0: Elbette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: otur baştan yaz beni.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
4: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
5: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
6: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kadermiş, ben anladım. Ah, yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kadermiş.

0: hasretmiş, yarın adı çiğneymiş, yarın adı kedermiş, ben anladım. Yarın adı hasretmiş, yarın adı çiğneymiş, yarın adı bir of demekmiş, ben anladım.
1: Of, eller sevdi mutlu oldu, ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.

0: Elbette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzakstan.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
4: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
4: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar piliç Yalçın Usta.
4: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
4: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz Çaysar_Dekor_Evim. Çaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar, dünya bir han konan göçer.
4: Radyo General 98.7.
3: Ay dolanır, yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek, kimler gülmüş kim gülecek. Murat yalan, ölüm gerçek, dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur, gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın.

0: vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
3: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
3: Kahveci Elektrik. Esnaf67.com reklamları sundu.

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim, Emin ve Mekçi'nin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 4 Haziran 2026 Perşembe, tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. BA Garden 67. Evet, için hazırladığımız programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. BA Garden 67'de oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, ister siz pişirin, ister biz pişirelim, ızgara, tavuk, köfte. Hepsini bulabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. BA Garden 67. Adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi No 20'de Merkez Zonguldak adresinde. Merkez Zonguldak adresinde. Telefonlarımız 0552 941 9207, 0532 058 1247. BA Garden 67. Ayrıca BA Garden 67'de kahvaltı verecek hanımefendi bir bayan aranıyor sevgili arkadaşlar. Tecrübeli bir bayan aranmakta. BA Garden 67'de efendim serpme kahvaltı yakında başlıyor. Bu arada mangal, piknik alanları, sevimli tavşanlar, oyun alanları ve poligon, muhteşem bir atmosfer sizleri bekliyor. Adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak'ta. BA 67 Garden 67 sizleri beklemekte efendim. Efendim BA Garden 67 için hazırladığımız program Barış Manço'yla sürüyor. Ali Yazar, Veli Bozar.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. BA 67, BA Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor. Ayrıca BA Garden 67'de görev yapacak bayan personel aranıyor. Kahvaltı, serpme kahvaltı hazırlayacak bayan personel aranıyor efendim. Telefonları veriyorum. 0500, beni aramayın arkadaşlar. Bu tür durumlarda bakın, şimdi işçi alımlarında bazen sosyal medyada, Facebook'larda efendim, sosyal medyalarda paylaşıyorum. Bazen radyoda anons ediyoruz. Telefon numaralarını, adresi veriyorum. Beni arıyorlar. Abi nerede diyor ya abi. Telefon numarası var. Lütfen orayı arayın. Beni aramayın. Zaten radyoda yoğun oluyorum. Bakamıyorum telefonlara. Rica ediyorum. Orayı arayın efendim. Telefonları veriyorum. Not edin. 0552 941 92 07 0532 058 12 47 yazdınız mı arkadaşlar? 0552 941 92 07 0532 058 12 47 BA Garden 67. Efendim, oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları. İster siz pişirin, ister pis pişirelim. Izgara tavuk, köfte ve ilerleyen günlerde işte serpme kahvaltı da hazırlıyoruz. Sizleri bekliyoruz. Adres Hayat Mahallesi, Cevher Caddesi, Merkez Zonguldak'ta sevgili dinleyicilerimiz. BA Garden 67 için hazırladığımız program. Sevgili dinleyicilerimiz, yine güzel bir eserle sürüyor. Nerededir o? Hemen şöyle bir bakalım. Bir Ahmet Kaya yorumu geliyor. Sensiz yaşayabilmirem diyor Ahmet Kaya.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bae Garden için hazırladığımız özel program sürüyor. Bae Garden 67. Efendim neler var? Oyun alanları, evet, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Izgara tavuk köfte. İlerleyen günlerde serpme kahvaltı da olacak. Ayrıca düğün, nişan, kına, hepsini gerçekleştirebilirsiniz. Muhteşem bir atmosfer. Bae Garden, Bae Garden 67, adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak'ta. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 1247. Bae Garden 67, Bae Garden 67 için hazırladığımız program güzel bir eserimizle sürüyor. Gelen mesajlarımız var. Değerlendireceğiz. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yaşar Usta, Bayram Usta, günaydın mesajını bizlerle paylaşmışlar. Şenol Zalim, sevgili Şenol'umuza da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Zalim 61, güzel bir günün sözü var. Onu da birazdan paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Evet, tabii ki yayınlayacağız. Gelen mesajlarımızı değerlendireceğiz. Bu arada... hemen bakalım, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer bizimle birlikte. Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi bizimle birlikte. Sevgili Cafer Aygün kardeşim, Fatma ablanın selamı var diyor. Aleyküm selam diyelim. Günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Rica etsek Ferdi Tayfur, ah çocuk olsam istiyorum. Teşekkürler demiş Erhan Bahadır, Hakan Öztürk. Hakan Bey, ben Hakan. Zonguldak'tan Oğuz Yılmaz'dan Zehir Ettin çalar mısın? Bu parça Turgay abiye gelsin demiş. Sevgili dinleyicilerimiz, sırayla isteklerinize de yer vereceğiz değerli arkadaşlar. Bae Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor.

0: 606-06-06.
1: Zülfü.
0: İsteklerinizi, mesajlarınızı bizlerle paylaşmaya devam ediyor. Bursa'dan Özlem Hanım da günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyelim, programımıza devam ediyoruz efendim. Yine hareketli güzel bir eserimiz var. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi. 98.7 frekansından bizleri dinleyen, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde tüm güzel insanlara selam olsun. Aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz, internet üzerinden de Radyo General çalışanlarına da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Dinleyicilerimize de.

0: Sevgili dinleyicilerimizle paylaşmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şöyle bakalım, Konkeni Gülay Hanım da her gün olduğu gibi bizimle birlikte. Hasanlar, aile, aylıklar, aile çökmüş, ahlak yok olmuş, esnaf siftah yapamıyor vesaire. AKP ve havuz medyasının gündemi ise CHP'nin içinin kargaşası. Seçimlerde efendim demiş, seçimlerde Kemal. Evet, 0372 606 06 06'dan isteklerinizi ulaştırıyorsunuz bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada Zalim 61 Şenol kardeşim günün sözünü iletmiş bizlere. Ona bir bakalım.
1: Selamünaleyküm arkadaşlar. Senden ihanetle giden ucuz karakterli biri asla sadakatle geri dönmez. Başkalarının attığı kemiğe alışan köpeklerden sadakat beklenmez. Aklınızda kalsın. Unutmayın. Şunu da unutmayın. En iyi intikam Allah'ın adaletidir. Boş verin gereksiz insanlar için ne elini, ne dilini, ne de kalbinizi kirletin. Gün gelir, dervan döner. Bir gün
0: gönderelim, selam olsun diyelim, sevgilerimizi ulaştırmış olalım. Tüm Radyo General dostları için istiyorum demiş. Tabii ki efendim, göndereceğiz.

Sevgili pat diye yayın gittiğinde ne oldu falan demeyin. Birden gelir tekrar. O yüzden hani alıcılarla falan oynamayın sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Bae 67. Bae 67. Bae Garden 67 için hazırladığımız özel programımıza da devam ediyoruz. Oyun alanları, poligon alanları, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, ister siz pişirin ister biz pişirelim, ızgara, tavuk, köfte, efendim serpme kahvaltı sizleri bekliyor. Bu arada düğün nişan kına için bizlere ulaşabilirsiniz. Adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak. 0552 941 92 07 0532 058 12 47 sevgili dinleyicilerimiz. İsteklerinizle devam edin.

0: 12 47 sevgili dinleyicilerimiz. İsteklerinizle devam edeceğiz.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la gönülden gönüle.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe tüm müşterilerine mutlu, sağlıklı, huzurlu günler geçirmesini temenni ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de merkezine çekilmesi de Türkiye'nin önüne olağanüstü bir hızla getirileceği anlaşılan yeni anayasa sürecinden bağımsız okunamaz demiş Mahmut Arıkan. Bir eser istemiş. Devam ediyoruz efendim. Herkese günaydın bir kez daha. Hoş geldiniz.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Programda böyle bir gidip gelmeler falan olmuş. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Bazen bilgisayarda böyle bir aksaklık oluyor. Şu an için yayınımız güzel. İnternet üzerinden de bizlere kulak veriyorsunuz. 98.7 frekansından da yine bizleri dinlemeye devam ediyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program sürüyor. Bae Garden 67. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, düğün, nişan, kına, tüm güzel organizasyonlar için Bae Garden 67 sizleri bekliyor. Mangal ve piknik alanları ister siz pişirin, İster biz pişirelim. Izgara, tavuk, köfte, ilerleyen günlerde ise serpme kahvaltıyla tüm güzel insanlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Adres: Hayat Mahallesi Cevher Caddesi, Merkez Zonguldak'ta. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 12 47 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, sırayla Serpil Hanım'ın bir isteği var. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Evet, Hakan Bey'in isteği vardı. Erhan Bahadır kardeşimin isteği vardı. Onları da yayınlayacağız. Hasan Özdemir kardeşime de selam olsun. Evet, düzeldi diyor. Evet, yayın. Şöyle kopukluk falan oluyor bilgisayarlarda. O yüzden internette olabiliyor sevgili arkadaşlar. Sizin seçtiklerinizle sürüyor. Serpil Hanım'ın isteğiydi. Şükriye Tutkun Arda boylarıyla geliyor efendim.

dinleyicilerimizle programımız devam ediyor. İBB davasının görüldüğü salondaki jandarmalara soruşturma. İmamoğlu'nun yargılandığı İBB davasının görüldüğü salondaki bir kısım jandarma hakkında soruşturma başlatıldı. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında mahkeme salonunda görevli jandarma personelinin bir kısmı hakkında idari soruşturma başlatıldı demiş sevgili arkadaşlar. Evet, dün bir haber yüreğimizi parçaladı sevgili dinleyicilerimiz. Oğlunu sokak ortasında vurdu. Cesedinin başında kılını kıpırdatmadan bekledi. Adana'da emekli polis para tartışmasında bıçak çeken 23 yaşındaki oğlunu sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Kendini ihbar eden baba, kanlar içinde yatan oğlunun cansız bedeni başında silahıyla birlikte polisin gelmesini bekledi. Okurken insanın içi parçalanıyor. Olay saat 11.30 sıralarında Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe mahallesi Elif Su Uludağ caddesinde meydana geldi. 52 yaşındaki emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kaymaz'a olumsuz yanıt verdi. İkili arasında başlayan tartışmada Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçakla saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancayı çeken Faruk Kayhan oğluna ateş ederek onun vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığılırken baba cep telefonuyla polisi arayarak kendini ihbar etti. Cinayet silahıyla birlikte olay yerinde kalan baba oğlunun cansız bedeninin başında polislerin gelmesini bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına da saniye saniye yansımış sevgili dinleyicilerimiz. Aslında konuşacak o kadar çok şey var ki, bu haber üzerine konuşacak o kadar çok şey var ki sevgili dinleyicilerimiz. Bir baba evladını vurabilir mi? Hayır. Ne oldu peki? Nasıl bu hale geldik? Peki bu çocuk niye uyuşturucuya... Ya son yılların en tehlikeli sevgili arkadaşlar şeyi nedir biliyor musunuz? Uyuşturucu ve kumar, sanal kumar ve uyuşturucu. Bu iki illet, bu iki zehir gençleri tamamen zehirliyor, yok ediyor. Onun için topyekün hem uyuşturucuya hem de sanal kumara savaş açmamız lazım sevgili dinleyicilerimiz. Devlet millet el ele bunlara savaş açmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. 0372 606 0606. Hemen şöyle bakalım kim? Erhan Bey, Erhan Bahadır'ın isteği vardı. Ah bir çocuk olsaydım, Ferdi Tayfur'dan gönderelim efendim.

0: Efendim Kozlu'dan Sadık Bey'in de bir isteği var. Reklamlar sonrasında inşallah onu da yayınlayacağız. Efendim 0372 606 0606. Hüseyin Koçbaş, kıymetli akrabamız, değerli kardeşim diyor ki, abim kolay gelsin, köfteci Mustafa abim ve eşim Birsen Koçbaş için bir de sizlere bir parça çalar mısın demiş. Tabii ki Hüseyin'imize selam ve sevgiler göndermiş olalım. Efendim Hakan Öztürk'ün isteği vardı, reklamlar sonrasında gelecek. Hakan, ben Zonguldak'tan Oğuz Yılmaz'dan Zehir Ettin çalar mısın? Turgay abiye armağan olsun demiş. Yücel Uzun kardeşim bizimle birlikte. Selamun aleyküm, iyi yayınlar Cengiz abi. Aleyküm selam kardeşim. Şu an ailece kahvaltıda seni dinliyoruz. Afiyet olsun. Bizim için Edip Akbayram'dan Sokağın Tavanı kadar parçasını çalar mısın? Tüm dinleyicilere ve aileme gelsin. Saygılarımla demiş. Yücel Uzun kardeşime de sevgiler göndermiş olalım. Değerli dinleyicilerimiz. Bae Garden 67. Efendim Bae Garden 67'de oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları sizleri bekliyor. Düğün, nişan, kına organizasyonları için Bae Garden 67. Adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak'ta. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Evet sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım. Evet, çok böyle bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Öylesine ilginç haberlerle karşılaşıyoruz ki cinnet, cinayet, her geçen gün sıkıntı. Yani toplum böyle efendim gerilmiş durumda. Toplum o kadar böyle stres içerisinde ki toplumun, ben de elimden geldiğince hasbelkader program yaparken arada espriler yaparak bizim de tabii dönem dönem moralimiz bozuluyor, strese giriyoruz, şey yapıyoruz ama yine her şeyi kenara bırakıp efendim insanları, sizleri böyle birazcık tebessüm ettirebiliyorsak, arada espriler falan da yaparak o gerilimi azaltmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Ciddi anlamda hava da çok sıcak, daha da sıcak olacak. Özellikle hastalar, kalp hastaları, çocuklar ve yaşlılar saat 10 ila sabah 16 arasında lütfen sokağa çıkmayın. Çok dikkat edin. Bol bol sıvı su alın. Alkolden falan uzak durun sevgili arkadaşlar. Şimdi kısa bir reklam, geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
1: Mobilyaya servet ödemeyin.
4: Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06. İstek ve mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz bizlere. Bendensin restoran için hazırladığımız özel programda sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz diyelim. Başladık ona da. Bendensin restoran, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini modern sunumla buluşturan özel bir mekandır. Menüde yer alan çorba çeşitleri günün her saatinde içinizi ısıtırken sulu yemekler ev tadını aratmayan lezzetler sunar. Tavuk döner ve et döner seçenekleri ustalıkla hazırlanarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Yine Bendensin sloganıyla hizmet veren bu restoran kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir sevgili dinleyicilerimiz. Site şube 372-222-1011 istasyon... nöbetçiler! Ya bir tane nöbetçi kalmamış, kendi suyumu kendim alayım arkadaşlar. Yazıklar olsun, o kadar size hizmet ettik ama hiçbiri yok şu anda sarayda. Efendim, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 0544-667-1011. Bendensin restoran. Efendim, zehir ettin sen dünyamı. Muhteşem bir damar şarkı geliyor şimdi. Hakan Öztürk, Hakan Bey istemiş. Zehir ettin, çalar mısın bu parça Turgay abiye gelsin demiş. Biz de ulaştıralım efendim. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Beni sıkıştırmayın arkadaşlar. Sıkıntıya gelemem, bırakır giderim bak. Bırakırım öyle müziklerle kalırsınız baş başa. Hepinizin şarkısını çalacağım. Pek sıkıntıya gelemem ben.

yerse yokmuş bir düşmandan farkı. Görüyordum seni canımdan yakın. Meğer

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06 anonslarımız da olacak birazdan. Benden Sinhem geleneksel hem modern lezzetleri bir arada sunan özel bir restorandır sevgili dinleyicilerimiz. Menüde bulunan çorba, kebap, döner, ızgara çeşitleri her damak tadına hitap eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi klasikler ustalıkla hazırlanarak servis edilir. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı ve doyurucu bir seçenek sunar. Sulu yemekler ise ev yemeklerini aratmayan bir tat sunar. Bendensin kaliteli hizmet anlayışı ve zengin menüsüyle lezzet severlerin uğrak noktasıdır. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-10-11. Bendensin Restorant. Efendim, Rocky'den Ben Seni Almayacağım isimli bir şarkı istenmiş. Biz de dinletelim sevgili dinleyicilerimiz. 0372-606-0606 Elmas Hanım'la bizimle birlikte. Ona da buradan sevgiler. İzmir'den manevi kızım Emel Topal öğretmen. Emel Topal'ımıza da, sevgili Emel'imize de sevgi ve selamlar. Manevi kızıma kardeşim Sado için bir şarkı istiyor. Listemize aldık ve göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Sadık Bey'in isteği vardı. Ben Seni Almayacağım şarkısı geliyor Sadık Bey'den tüm Radyo General dostlarına.

Sevgili dinleyicilerimiz, şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri ve kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender özel sosu ve yoğurduyla damaklarda iz bırakır. Lahmacun ve pide seçenekleri taş fırında pişirilerek geleneksel tadını korur. Evet, Bendensin restoranı için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Şöyle bakalım, değerli Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Ada ve Bade miniklerimize, Resul ve Ece Doruk yeğenlerimize selam olsun diyelim. Mimoza Oral yengemize sevgiler. Mahallemizden Ayşe Akay ablamıza ve tüm Akay ailesine, Terzi Hüseyin Sağır abimize, aynı zamanda Nevin ve Ahmet Özdemir çiftine, İrem kızımıza selam olsun. Sevgilerimizi ulaştıralım. Yine mahallemizden Müfide Dinler, Müfide Hanım'a, Zehra ablamıza Zehra Dinler, Ruhi Dinler ve eşine, aynı zamanda Nevin Dinler yengemize ve Remzi Topuk Remzi abimize, Remzi Dinler'e selam olsun diyelim. Sevgili arkadaşlar, Akiş Kuru Temizleme manevi babamız Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran ağabey, Gülfidan Kısa teyze, Meliha teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize ve Ahmet Tiryaki kardeşime, Sayme Özcan teyzemize selam ve sevgilerimizi ulaştırmış olalım. Kilitçi Rasim Baba da bizimle birlikte, ona da buradan sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Yücel Uzun kardeşim ailesiyle kahvaltıda bizi dinlemekteymiş. Edip Akbayram'dan Sokağın Tavanı Kadar şarkısını istemiş. Biz de ulaştıralım kendilerine efendim.

sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili Gülay Hanım'a, Konkini Gülay Hanım'a bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Hastaneye gitmişti, geldi. Şu an dinlemekteymiş. Selam olsun, sevgiler gönderelim Konkini Gülay Hanım'a. Ahmet Efendi kardeşim de bizimle birlikte bir şarkı istemiş. Gelecek ama İzmir'den manevi kızım Emel Topal öğretmenimiz Sado için, kardeşim için güzel bir aşk şarkısı istemişti. O şarkıya birazdan yer vereceğiz. Efendim, Bendensin Restoran, lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner, kebap çeşitleri geleneksel tariflere uyarak hazırlanır. Tavuk döner hafif ve lezzetli seçenek sunarken et döner yoğun aromasıyla dikkat çeker. Izgara çeşitleri ve İskender özel soslarla zenginleştirilerek servis edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri ise taptaze malzemelerle hazırlanır. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetlere kolayca ulaşabilirsiniz. Bendensin kalite ve lezzeti bir arada taşır. 0372 site şube 222 1011, 0372 222 1011 site şube, istasyon şube 0372 253 43 90 7 WhatsApp 544 667 10 11. Evet, sırayla isteklerinize yer vereceğiz. Manevi kızım Emel Topal öğretmenimizden kardeşim Sado'ya armağan oluyor. Rafet El Roman geliyor. Seni seviyorum diyecek efendim.

Manevi kızım Emel Topal öğretmenimizden İzmir'den bizi dinlemekte kardeşim Sado'ya armağan oldu. Rafet Erroman seni seviyorum dedi sevgili dinleyicilerimiz. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü, sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Bendensin Restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin site şube 372-222-1011. İstasyon şube 372-253-4397. WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Ormancı Ahmet Tefendi, kıymetli kardeşim diyor ki, selamun aleyküm Cengiz abim ve aleyküm selam Ahmet Tefendi kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Latif Doğan'dan Bir Tanem şarkısını dinletir misin? Bu şarkı Radyo General dinleyicilerine gelsin. Teşekkür ediyorum abim. İhsane Çanakçı ablam ve eşi Salih abime selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu şarkı onlara da gelsin. Dinliyorlar demiş. Tabii ki göndereceğiz. Nurcan Hanım demiş ki, merhabalar Tarık Kara'dan, gitme Leyla'm gitme, bütün Leyla'lara gelsin, sevdiklerimize sizlere de armağan olsun demiş Nurcan Hanım. Ayrıca Nadiye Hanım demiş ki, günaydın Zonguldak Genel FM ailesi, Cengiz Bey Recep'imden Değerlisin türküsünü kendim için istiyorum, teşekkür ederim. Şarkımı çay eşliğinde dinleyeceğim demiş Nadiye, yazıcı Nadiye Hanım. Evet, Ahmet Tefendi kardeşimin isteğiydi. Gönderelim sevgili dinleyicilerimiz. Latif Doğan yorumuyla Bir Tanem geliyor.

unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yeryüzünde bu alemde sen bir tane. İnan benim kalbim olsa 100 bin tane.

tane. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Bendensin restorant için hazırladığımız özel program Nurcan Hanım'ın isteğiyle sürüyor. Gitme Leyla'm şarkısını istemiş. Tarık Kara'dan bütün Leyla'lara armağan olsun, Radyo General dinleyicilerine de gelsin demiş. Biz de gönderelim sırayla, isteklerinize yer veriyoruz efendim.

Efendim muhtemelen ayrılık acısı çekiyor. Dağın başında oturmuş. Bu uzun havayı okuyor sevgili dinleyicilerimiz. Muhtemelen aşk acısı çekiyor. Mevlam kimseye ayrılık ve aşk acısı yaşatmasın. Benim gençlik yıllarımda sitede, mahallede ismini vermek istemiyorum. Benim çocukluk arkadaşlarımdan bir tanesi vardı. Yine mahallemizden bir kızı sevdi. Ailesi vermedi, çok sevdi, vermedi, çok sevdi. Ama bir türlü vermedi. Ailesi bir başkasıyla evlendirdi. Evlendirdikten sonra benim arkadaşım kafayı sıyırdı sevgili dinleyicilerimiz. Caddelere düştü, tedaviler oldu ama maalesef ve 3-4 yıl kadar önce de maalesef kaybettik sevgili dinleyicilerimiz. Allah kimseye ayrılık acısı vermesin. Seviyorsanız adam gibi sevin ama sevmiyorsanız da kimseyle kafa yapmayın, dalga geçmeyin sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar efendim, evet bu duygusal konuşmanın ardından yine bendensin. Geleneksel Türk mutfağının zenginliğini modern bir sunumla birleştiren özel bir restorandır. Menüde yer alan İskender kebap ve ızgara çeşitleri, efendim kaliteli et kullanımıyla hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri özellikle öğle saatlerinde hafif ve doyurucu bir alternatif sunar. Bu sene denize gideceğim abi. Bu sene deniz ayağımızın dibinde, denize gidemiyorum ya. Efendim yok iş var, yok güç var. Geç işi gücü abicim, yayından sonra alacağım malzemelerimi. Langırt buradan Hülya'yı da alacağım doğru denize. Yeter yani ya. Yani ben iyi yüzerim. Yüzüyorum ama deniz ayağımın dibinde, denize giremiyorum 2 senedir. Olur mu öyle şey? Bu sene sürekli denize gireceğim abiciğim. Allah kısmet ederse. Efendim bendensin restoran lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba ve kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır. Evet, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Nadiye Yazıcı'nın bir isteği vardı. Recep'imden Değerlisin türküsünü kendim için istiyorum. Şarkımı çay eşliğinde dinleyeceğim demiş. Biz de gönderelim Recep'imin Değerlisin şarkısını sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 0606.

kopabiliyor internet üzerinden yaptığımız için. Şimdi biz yakında yeni yerimize taşınacağız sevgili arkadaşlar. Radyo General kendi binasına taşınacak Allah kısmet ederse. Orada internetle pek şeyimiz olmayacak. Direkt yukarıya bağlanacağız. Ayakkabı boyacısı. Enver abiye ev yaptılar sevgili arkadaşlar. Yani evini sağdan soldan insanlar, Allah razı olsun, evini toparladılar. Çatısını, bacasını, her şeyini yaptılar. Evin içine geçti şu anda. Tabii biraz eksikleri var ama şu anda bizi dinlemekte. Benim şarkıyı çalar mısın? Cengiz abicim, Cengizciğim diyor. Enver abimize de selam olsun. Abim benim. Onun şarkısını dinleteceğiz. Onun şarkısı da Cengiz Kurtoğlu, Utanmasam Karşında Ağlarım Şimdi şarkısı gelecek. Bendensin restorant için hazırladığımız özel programda sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, günaydın Cengiz Bey, uzun zamandır sizi dinleyemiyordum. Yatalak kayınvalidem vardı, 14 Mayıs'ta rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ve adaşın cennette, dediğimiz gibi ara sıra havanın ısınmasıyla birlikte kopukluklar meydana geliyor. Dolayısıyla kusura bakmayın, en geç 1-1,5 ay içerisinde yeni mekanımıza, kendi yerimize geçeceğiz. Ve orada böyle kopukluk sorunları falan olmayacak inşallah. Fantezi müziğin prensi adaşım geliyor. Utanmasam karşında ağlarım şimdi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restoran için hazırladığımız özel programda sürüyor efendim. Bendensin restoranınız. Sevgili dinleyicilerimiz, site şube 372 222 1011, istasyon şube 372 253 4397, WhatsApp 544 667 1011. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, programımız devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım. Sizin seçtiklerinizle de programımız sürüyor. Fakat burada bir seste bir sorun oldu. Onu çözmeye çalışıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Şuraya şöyle yaptık mı? Evet, burada sevgili arkadaşlar, şimdi sesi çözmeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar. Allah Allah, sese ne oldu? Ya arkadaş. Şimdi dur, çözeceğim bir saniye abicim. Hemen B planına geçeyim. Şöyle şurada sevgili arkadaşlar. Siz ormancı dinlerken ben buradaki sorunu çözeyim efendim. Bizde A planı diyelim ki devre dışı kaldı. B planı var. B biterse C planı var. C biterse D planı var. Böyle planlarımız var yani. Şimdi siz bir ormancı dinleyin efendim. Aa, bakın kuş geçiyor. Ben sizi oyalarken diğer taraftan sorunu halledeyim. Anam anam, kuşa bak, denizin üstünde. Aa, bak.
1: 98.7

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat

0: Boru Bayili ile kaliteli ürünler sunarken laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Çaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde ustanın peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsal mutluluk duyarız. 03.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

yayında derken efendim internet üzerinden yayın gerçekleştiği için frekansa falan verdiğimizde orada sıkıntılar olabiliyor. Havanın ısınmasıyla birlikte bir kopukluk da meydana geliyor ama az önce de söylediğim gibi, reklamlar öncesinde de anlattığım gibi, yakında yeni binamıza, yeni yerimize geçeceğiz. Kendi yerimize geçeceğiz. Orada bu tür sıkıntılar olmayacak. Daha kaliteli yayın akışıyla birlikte siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz efendim. Yaman Restoran 4 rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanıyla sezona hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 542-584-2985 sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım kim ne istemişti bizden. Nevriye Hanım'ın isteği vardı. Evet Nevriye Hanım, 4 yıl önce, bugün 4. ölüm yıl dönümüymüş. Selam ve sevgiler gönderelim. Köfteci Mustafa kardeşimize, aynı zamanda yine Hüseyin Koçbaş kardeşime, çok kıymetli eşi Birsen Hanım'a armağan edeceğiz. Tüm ferdicilere göndermiş olacağız sevgili arkadaşlar. Sırayla isteklerinize de yer vereceğiz ve 3 yıl kadar önce hayatını kaybeden bacanağım namı değer kaleci Panter Halil abimizi de rahmetle anıyoruz. Onun ruhu için de dinletiyoruz efendim.

Sen de seviyor, hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum, neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, yayında bir iki sıkıntılar falan oluyordu. Onları çözdük Allah'ın izniyle, hallettik ve programımıza devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle güzel bir türkümüz var. Bu arada kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Mimoza Oral yengemiz de bizimle birlikte. Sorunu çözdük Allah'ın izniyle. Dönem dönem oluyor böyle aksaklıklar sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restoranti için hazırladığımız özel programda sürüyor sevgili arkadaşlar. Efendim, kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı ile sezona hazırız. Lezzetli ikram ve profesyonel hizmetimizle sezona hazırız sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restoranti 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günler

85. Kıymetli eşim Hülya Hanım bizi dinlemekte. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Kıraç'ın bu güzel eserini sevgili eşim Hülya Hanım'a armağan ediyorum efendim.

programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restoranı için hazırladığımız özel program sürüyor. Mimoza Oral yengemiz için güzel bir şarkımız var listemizde. Manolya geliyor. Sevgili Mimoza Oral yengemizin sevdiği şarkılardan bir tanesidir sevgili dinleyicilerimiz. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemiz ile tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşatmayı sağlıyoruz. Doğum günü söz nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Kilise Yaman Restorantı Fener Gezi yolunda hizmet vermeyi sürdürmekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Levent Yaman 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz.

0: Eren Çül'e dönüp...
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Kadir adı güzelim bir isteği vardı, ona yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili arkadaşlar, Zonguldak'ta evlilik vaadiyle dolandırılan kişiler adliyeye getirildi. Zonguldak'ta bir vatandaşın evlilik vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin elde ettikleri öne sürülen paraları yasa dışı bahis oynayarak değerlendirdikleri iddia edildi. Zonguldak'ta yaşayan SGBM tarafından evlilik vaadiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek emniyete başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında belirtilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilere ait cep telefonlarına da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri öne sürülen paraları yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de

Evet, merhaba abi, ben Türk Ali Başköy'den, Kadir adı güzel. Orhan Gencebay'dan Zaman Akıp Gidiyor şarkısını eşim Nurhan, kızım Kardelen, Hayri adı güzel, kargocu Veli abiye ve Kilimli, Filyos, jandarma, polis ekiplerine, çalışanlarına armağan ediyorum. Canlı yayında bahsettiğim ben avına türküsünü söylemek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Bugün değil de inşallah yarın canlı yayın yapalım. Kadir, olur mu? Sevgili Kadir adı, evet, Kadir adı güzel'e de buradan selam olsun diyelim. O zaman Orhan Gencebay'ı gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz, 12.37 saatler.

0: yerden gönlüm yorgun düştü. Seni ağlamaktan gönül yorgun düştü.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Efendim, Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttılar. Aralarında Zonguldak'ın da bulunduğu 17 ilde düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 985 milyon 507 bin lira dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 17 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak güzellik merkezlerinde fahiş bedelli sözleşme imzalatarak, iş bulma vaadiyle kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları vererek vatandaşları 985 milyon 42'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi sahip oldukları tespit edildi demiş Pusula gazetesinin haberinde sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanıyla sezona hazırız. Kilise Yaman Restorant. Ayrıca hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler burada. Levent Yaman 0542-580-84-29-85 sevgili dinleyicilerimiz. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle siz değerli halkımızı bekliyoruz. Kıymetli arkadaşlar, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna.

0: toprağına.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor biliyorsunuz. Hemen anonsumuzu yapalım sevgili dinleyicilerimiz. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan'a, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan'a, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asay Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak üzerine, bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş, isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Hemen hayat felsefemizi hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, anonsumuz sonrasında sloganımız geliyor.

Diyor, hayat felsefesi sloganımız bu. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve bu kadar. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da yine bu frekansta aynı noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

Yersin olur ya Ferhat kıskanır. Ruhuma işleyen o güzel güzel kokunu, bilmesin olur ya güller kıskanır. Sen oldukça benim yaşadığımı gücenir, bilmesin ruhum kıskanır. Uğrunda bir ömür, bir ömür vaat ettiğimi duymasın, duymasın, duymasın ne olur Ecem.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarında. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü? Kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu? Kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzakstan.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
5: Dikkat, 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: geniş ol göklere bakın, çıkacağın günler yakın. Ben seni unutmam sakın gurbet hapishanesinde. Bahtın dağları aşırdı, ya delde dama düşürdü. Gene gözlerin şaşırdı gurbet hapishanesinde. Gene gözlerin yaşardı gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde. Gurbet hapishanesinde.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Fukara insan ya aptal diller ya cingan haşa. Fakir sen ya aptal diller ya cingan haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 20.04. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında...

0: anında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan...

seni hiç üzmem. Ağlatmam demiş. Şunu bil ki beni en çok da sen ağlattın. Elini vicdanına koy. Allah'ından kork vefasız.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Radyo General 98.7.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon

0: 0534-966-5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Çaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545-351-4367, 0545-351-4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Demirpark.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrik

0: ışıklar var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
0: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
0: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
0: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
0: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
0: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Zavuvar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yarım kalan aşkımızın. Onun da bir bu alemde bedeli var.

0: Radyo General 98.7.
1: Beni bilmemen, görmemen, sarıp da sevmemen yazık.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitli

0: dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine

0: bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen doğru cevapla başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar.
2: Afesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit.
3: İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedin.

0: General 98.7.
1: Nefesim resim çizer cama, alışmışım her gece keder ve gama. Özlemin kamçılar durur beni, sarıp sarmalar ki yalnızlık titretir.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo77.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.

0: Ette Multi Enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
3: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Herkese merhabalar, ben Doğan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535-428-8067 0535-428-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
4: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kalbimi silersin diye beklerim, bir gün dönersin diye hasretimi, özlemimi.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
3: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Kafa77.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
3: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
3: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

say it. They

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

boş sayfalara. Yapraklar sessizce sararıyorlar, hep yekten kalıyorlar kuru dallarında.

0: Kuşisi.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta Salığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Anladın ne kadar yoruldum, sakinleştim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Çaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz Çaysar_Dekor_Evim. Çaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: sevmemek mümkün mü güzelim seni?
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Kontinental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Kontinental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Kontinental. En iyi fren performansı sağlayan Kontinental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
4: Kahveci Elektrik.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 8861 0540 361 6767.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı, profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Kaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift

0: Biliyor musun? En çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığına, ellerini tutamadığıma. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim ama söyleyemedim.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti, yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığı adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Radyo General 98.7.

Aşkım iki günlük iptilalar. Hayatım tükenmez maceralar. İçimde binlerce istekler var. Bir şair yahut bir hükümdar gibi.

Doğanaysın dur halinle. Kimseyi kırma dilinle. Öğüt verme sen kimseye. Bırak böyle kalsın gönül. Bırak harap kalsın gönül. Bırak deli kalsın gönül.

Nihayet bir haber geldi beklerken. Geç midir bilinmez, belki de erken. Nihayet bir haber geldi

Nihayet bir haber geldi beklerken. Geç midir bilinmez, belki de erken. Nihayet bir haber

0: Radyo General 98.7.
1: Güzelliğin yıllara boynunu bükmüş. Kader fırtınası yaprağın dökmüş. Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Bahtın böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Bahtın böyle siyah değil miydi ne? Değil miydi ne?

0: Radyo General 98.7.
1: Gençliğin, güzelliğin yıllara boynunu bükmüş. Kader fırtınası yaprağın dökmüş. Yıkılmaz sandığım, yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Baktım böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Baktım böyle siyah değil miydi ne?

0: köşe başında seni bekliyorum ilk günkü gibi. Sen 17,
1: Radyo General,
0: ben 98 yaşında. Seni bekliyorum ilk günkü gibi.

Yetmemiş çektiğim çile yetmemiş. İçimdeki volkan sönüp gitmemiş. Bitse de o sevda bende bitmemiş. Seni seviyorum ilk

Saatler seneler durmuş o yerde. İkimizin aşkı yine dillerde. İçimde o coşku, gençlik var serde. Seni özlüyorum ilk günkü gibi.

kurur el vursam çiçekler. Hüsranlar hep beni bekler. Bugünüm dünümden beter. İşte ben böyle şanssızım. Şanssızım, şanssızım.

Adım şanssız, ömrüm bahtsız. Felek bana vurur yalnız. Hem anasız, hem babasız. İşte ben böyle şanssızım.

0: Radyo General 98.7
1: seninle diyor.
2: Her şeyin bir yalan olduğunu geç de olsa anladım dostum. Sevgiler yalan, hayat yalan, aldığımız nefes bile yalan dostum. Gidenler dönmüyor dostum. Dönen var mı seferinde? Yok dostum, yok. Gerçek olan bir tek şey var. O da ölüm var dostum.

mahvettin diye. Vefasız kalbinden utanacaksın. Beni dinlemeyip terk ettin diye, umutsuz yollarda beklettin diye, o büyük aşkımı mahvettin diye.

Sen var ya sen, kalbimin sahibisin. Gönlümdeki en büyük, en büyük hançer sensin. Hayatımdaki de en büyük hatam yine sensin. Olsun, olsun. Bu kalp seni sevdikçe en büyük dert senden gelsin.

Sen bu yollara boşa düşmedin. Sen bu dertleri boşa çekmedin. Sen bugünlere boşa gelmedin. Yaralı kadın, çileli kadın. Yılların yükü omuzlarında, acıyla hasret dudaklarında, düşüp kalacak yol kenarında, acılı kadın.

Bütün köyde düğün oluyor babam. Davullar çalıyor, zurnalar çalıyor. Hani derdin ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldi. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidince

Can eriyiver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eriği almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

sayarak bir gurur uğruna terk ettin beni. Akan gözyaşımı içe sayarak bir gurur uğruna terk ettin beni. Akan gözyaşımı içe sayarak bir gurur uğruna terk ettin beni.

gelecek önümde eğileceksin. Diz çöküp benden af dileyeceksin. Suçsuz olduğumu öğreneceksin ama ne fayda? Sen bir gurur uğruna terk ettin beni. Aşkta gurur olmaz be gülüm, yaptığın yanlış. Kalbinde sahtekar aşklar yaşamış. Sende merhametten eser kalmamış. Bir gurur uğruna terk ettin beni. Bir gurur uğruna terk ettin.

0: Seni seviyorum. Seni çok, çok hem de çok seviyorum.
1: Radyo General 98.7.
2: Yanlış mı duydum ben?

bir daha, bir daha söyle. Beni sevdiğini bir daha söyle. 100 kere, 1000 kere, 1 milyon kere. Beni sevdiğini bir daha söyle, bir daha söyle.

0: 100 kere, 1000 kere, 1 milyon kere beni sev.
1: Radyo General. Bir daha 98.7.
0: Ne olur bir daha söyle.
2: Seviyorum.

0: seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yanlış mı duydum ben sevgilim seni? Beni sevdiğini söylüyorsun sen. Yıllardır, yıllardır bekledim bu kelimeyi. Öyle mutluyum ki, öyle mutluyum ki anlatamam ben. Anlatamam ben.

0: Gördüğüm kadarıyla gözyaşlarını tutamayanlar var aramızda. Ağlamak yok, gülmek var. Şarkımız da öyle söylüyor. Nerede trak, orada bırak. Alışmışsın gündemiye, kimsat ve sevgililere.
1: Radyo General.